Gece yarada keseytani gigayım. Bu nimet muytahav faradey varamım. Gece yaramami mutun kun kibadil. Bunan bir sabi eken o munikun varamım. Gece yarabamba. Tijen lambe ham ham. Bafar yara lu'i kharim akbaramım. Bahadu fi yalla. Akisin genci yannem. Ni sappo ko sappi leppa mu ibaramam musal fofe jiari bakanti ay ak di bo ala tagal.